0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: Elazığ İnşaat Fuarı'nda biz de varız. Nur Sanısı 7-10 Mayıs'ta Elazığ Fuar Alanı'nda yapılacak olan İnşaat Fuarı'nda ısıtmadan soğutmaya kadar tüm ürün çeşitlerimizde fuara özel fiyatlar ve ödeme seçenekleri Nur Sanısı standında sizleri bekliyor. Nur Sanısı, cumartesi pazar üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
3: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
2: Türkiye'nin gıda devi Torku şimdi Elazığ'da Başkan Gıda'da. Salam, sosis, sucuktan peynir çeşitlerine, bisküviden çikolataya, içecekten yağ grubuna ve tüm Torku çeşitleri Elazığ Bayi Başkan Gıda'da. Torku Elazığ Bölge Bayi Başkan Gıda Merkez, Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı. Şube,
4: Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı,
2: Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak Öz Dostlar yanında. İletişim 0507 608 2309.
5: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
2: Binalar Beko'dan Nisan ayına özel şok kampanya. Klima alan herkese derin dondurucu hediye. Nisan ayına özel 4 yıl garantili klima kampanyasını kaçırmayın. Binalar Beko Gazi Caddesi'nde.
3: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak Taş'ı sevgiyle buluşturuyoruz.
4: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
3: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
4: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya yolu Cezaevi Kavşağı. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
3: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0532 666 27 17.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
5: Reklam molamız sona erdi.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Yesos Enerji olarak 7-10 Mayıs'ta yapılacak Elazığ İnşaat Fuarı'nda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Fuarda standımıza gelen müşterilerimize klimadan kombiye, doğalgaz şofbenden ısı pompalarına, kısaca tüm teknolojik ürünlerimizle fuara özel fiyat ve taksitler Yesos Enerji'de sizleri bekliyor. Elazığ İnşaat Fuarı'nda buluşmak üzere. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
2: %60. %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
3: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 7595.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading, kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 0975.
5: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
6: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
5: Şemsettinyılmaz.com.
7: Binalar Beko'dan Nisan ayına özel şok kampanya. Klima alan herkese derin dondurucu hediye. Nisan ayına özel 4 yıl garantili klima kampanyasını kaçırmayın. Binalar Beko Gazi Caddesi'nde.
8: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
9: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaş Havak, www.akpashavak.com.
10: Elazığ'da bol çeşit ve uygun fiyatı bulabileceğiniz adres güvenli hipermarketler. Gıda, giyim, züccaciye ve daha fazlası tek çatı altında. Ticket, Plexi, Setcard, Metropol ve Tokenflex kartlarının da geçerli olduğu güvenli hipermarketlere uğrayın, karlı çıkın. Güvenli hipermarketler Elazığ'da Malatya yolu eski Peugeot Plaza yerinde. Kalitesi de fiyatları da adı gibi güvenli.
0: Reklam molamız sona erdi.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: Elazığ İnşaat Fuarı'nda biz de varız. Nur Sanısı 7-10 Mayıs'ta Elazığ Fuar Alanı'nda yapılacak olan İnşaat Fuarı'nda ısıtmadan soğutmaya kadar tüm ürün çeşitlerimizde fuara özel fiyatlar ve ödeme seçenekleri Nur Sanısı standında sizleri bekliyor. Nur Sanısı, cumartesi pazar üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
3: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
4: bekler. Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır.
5: Erpiliç, Erpiliç değildir.
4: Hep söyledim mi ben sana? Erpiliç'te sadece koru yolum var. Helal sertifikası var. Anlat anlat bitmiyor.
6: Erpiliç Bölge Bayi, Başkan Gıda, Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası Kızılay Mahallesi, Asri Mezarlık Karşısı, Çaydaçıra Mahallesi, Çankaya Simit Karşısı, Ordu Evi Alt Geçit Çıkışı ve Yazı Konak, Öz Dostlar yanında.
7: İletişim hattı 0507 608 2309.
8: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
9: Randevu hattı 0553 799 0975.
10: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
6: Ünallar Beko'dan Muhteşem Bahar Kampanyası. Seçili buzdolaplarında 11.500 liralık elektronik süpürge Ünallar Beko'dan hediye. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
7: Ulaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
11: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya yolu cezaevi kavşağı, şube Atatürk Okulu sokak kapalı çarşı altı Elazığ, telefon 0424 218 92 57.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424-218-7595.
0: Reklam molamız sona erdi.

0: sende bir şeyler vardı, hissediyordum.
1: 96.8
2: TRT FM.
3: Dünya dinliyor.

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Yesos Enerji olarak 7-10 Mayıs'ta yapılacak Elazığ İnşaat Fuarı'nda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Fuarda standımıza gelen müşterilerimize klimadan kombiye, doğalgaz şofbenden ısı pompalarına, kısaca tüm teknolojik ürünlerimizle fuara özel fiyat ve taksitler Yesos Enerji'de sizleri bekliyor. Elazığ İnşaat Fuarı'nda buluşmak üzere. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
3: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
0: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
1: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0-424-218-9257.
0: Şemsettinyılmaz.com.
2: Günallar Beko'da hediye yağmuru başladı. Buzdolabı sizden, kahve makinesi bizden. Seçili buzdolaplarında ikili kahve makinesi Ünallar Beko'dan hediye. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0532 666 27 17.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
4: Elazığ'da bol çeşit ve uygun fiyatı bulabileceğiniz adres güvenli hipermarketler. Gıda, giyim, züccaciye ve daha fazlası tek çatı altında. Ticket, Plexi, Setcard, Metropol ve Tokenflex kartlarının da geçerli olduğu güvenli hipermarketlere uğrayın, karlı çıkın. Güvenli hipermarketler Elazığ'da Malatya yolu eski Peugeot Plaza yerinde. Kalitesi de fiyatları da adı gibi güvenli.
5: Reklam molamız sona erdi.